0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the f-

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Don't hold me. Don't tell your dreams to everybody up.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I'm swag. I'm there, bitch.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. AFAD her iki depremde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi. AK Parti sözcüsü Çelik, okullarda hasar olmadığını, eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi. Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istedi. Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı Gönül hakkında ön inceleme için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hakemler dosyası soruşturmasında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve üye Sebahattin Şahin görevinden istifa etti. Meclis bu hafta Kızılay Kanun teklifini ele alacak, Merkez Bankası Başkanı da sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın 5 ayında ihracatta rekor kırarak tarihi bir başarıya imza attık, dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'nin Saraçhane'deki ana binasının iade edilmesi için Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısı bugün Riyad'da yapılacak, Dışişleri ve Savunma Bakanları katılacak. İran, sundukları 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran yanlısı Husilere karşı operasyon başlattı. Rusya-Ukrayna arasında saldırılar karşılıklı artıyor. Kiev yönetimi, Rus petrol tesislerini hedef alacağız açıklamasını yaptı. Moskova'da Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna ordusu ağır yük taşıyabilen dronlarla Rusya'nın işgal altındaki Kherson bölgesine bağlı Oleşki kasabasındaki asker ve sivillere 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Rusya'da laboratuvardan sızan salgın riski nedeniyle 5 hastane kapatıldı. Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Brezilya'da solcu devlet başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülü Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız filmine verildi. ABD'li oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Bilim insanları pahalı metallere ihtiyaç duymadan güneş ışığıyla suyu ayrıştırıp temiz hidrojen gazı üreten yeni bir kristal malzeme geliştirdi.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor

0: guys.
1: Amiri futbol takımı bugün UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan amiri takım son sırada yer alırken İtalya'nın 4 puanı bulunuyor. Milliler bugüne kadar İtalya ile oynanan 17 maçta galip gelemedi. Milliler tarihinde ilk İtalya galibiyetini almak için bugün sahaya çıkacak. Maç saat 21.45'te. Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçime tek aday giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkan seçildi. MHK olaylarıyla ilgili konuşan Serdal Adalı, gerekirse liglere ara verirsin dedi. TFF yeni MHK atanana kadar hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun yapacağını açıkladı.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekleniyor. İhracatta yıllık hedefe 3 ay erken ulaşıldı. Eylül'de yıllık ihracat 283,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Metro FM, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil isteği için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

Eksi bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Altın Kapak, Altın Standart.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Metro FM hesabınız

0: Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Oto Rapor, oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. AFAD her iki depremde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi. AK Parti sözcüsü Çelik, okullarda hasar olmadığını, eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi. Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istedi. Bakan Şimşek eski SPK Başkanı Gönül hakkında ön inceleme için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hakemler dosyası soruşturmasında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve üye Sebahattin Şahin görevinden istifa etti. Meclis bu hafta Kızılay Kanun teklifini ele alacak, Merkez Bankası Başkanı da sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın 5 ayında ihracatta rekor kırarak tarihi bir başarıya imza attık, dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'nin Saraçhane'deki ana binasının iade edilmesi için Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısı bugün Riyad'da yapılacak, Dışişleri ve Savunma Bakanları katılacak. İran, sundukları 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran yanlısı Husilere karşı operasyon başlattı. Rusya-Ukrayna arasında saldırılar karşılıklı artıyor. Kiev yönetimi, Rus petrol tesislerini hedef alacağız açıklamasını yaptı. Moskova'da Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna ordusu ağır yük taşıyabilen dronlarla Rusya'nın işgali altındaki Kherson bölgesine bağlı Oleşki kasabasındaki asker ve sivillere 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Rusya'da laboratuvardan sızan salgın riski nedeniyle 5 hastane kapatıldı. Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Brezilya'da solcu devlet başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülü Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız filmine verildi. ABD'li oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Bilim insanları pahalı metallere ihtiyaç duymadan güneş ışığıyla suyu ayrıştırıp temiz hidrojen gazı üreten yeni bir kristal malzeme geliştirdi.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.
1: Git müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekleniyor. İhracatta yıllık hedefe 3 ay erken ulaşıldı. Eylül'de yıllık ihracat 283,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
2: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor. Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar. 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Ziyas Fali İbdilenci, o mazuliz hakimiş abimişin zeynep.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: and just roll them all.
1: Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklamlar.
1: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Oto Rapor, oto ekspertiz.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: Mesut Süre.com/radyo/tr'de.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit

0: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istedi. Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı Gönül hakkında ön inceleme için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hakemler dosyası soruşturmasında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve üye Sebahattin Şahin görevinden istifa etti. Meclis bu hafta Kızılay Kanun teklifini ele alacak, Merkez Bankası Başkanı da sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın 5 ayında ihracatta rekor kırarak tarihi bir başarıya imza attık, dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'nin Saraçhane'deki ana binasının iade edilmesi için Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısı bugün Riyad'da yapılacak, Dışişleri ve Savunma Bakanları katılacak. İran, sundukları 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran yanlısı Husilere karşı operasyon başlattı. Rusya-Ukrayna arasında saldırılar karşılıklı artıyor. Kiev yönetimi, Rus petrol tesislerini hedef alacağız açıklamasını yaptı. Moskova'da Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna ordusu ağır yük taşıyabilen dronlarla Rusya'nın işgali altındaki Kherson bölgesine bağlı Oleşki kasabasındaki asker ve sivillere 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Rusya'da laboratuvardan sızan salgın riski nedeniyle 5 hastane kapatıldı. Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Brezilya'da solcu devlet başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülü Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız filmine verildi. ABD'li oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Bilim insanları pahalı metallere ihtiyaç duymadan güneş ışığıyla suyu ayrıştırıp temiz hidrojen gazı üreten yeni bir kristal malzeme geliştirdi.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Amiri futbol takımı bugün UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan amiri takım son sırada yer alırken İtalya'nın 4 puanı bulunuyor. Milliler bugüne kadar İtalya ile oynanan 17 maçta galip gelemedi. Milliler tarihinde ilk İtalya galibiyetini almak için bugün sahaya çıkacak. Maç saat 21.45'te. Beşiktaş olağanüstü genel kurulunda seçime tek aday giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkan seçildi. MHK olaylarıyla ilgili konuşan Serdal Adalı, gerekirse liglere ara verilsin dedi. TFF yeni MHK atanana kadar hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun yapacağını

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekleniyor. İhracatta yıllık hedefe 3 ay erken ulaşıldı. Eylül'de yıllık ihracat 283,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM, limitsiz
5: git müzik. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM.

0: Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Amerika futbol takımı bugün UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan Amerika takım son sırada yer alırken İtalya'nın 4 puanı bulunuyor. Milliler bugüne kadar İtalya ile oynanan 17 maçta galip gelemedi. Milliler tarihinde ilk İtalya galibiyetini almak için bugün sahaya çıkacak. Maç saat 21.45'te. Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçime tek aday giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkan seçildi. MHK olaylarıyla ilgili konuşan Serdal Adalı, gerekirse diklere ara verirsin dedi. TFF yeni MHK atanana kadar hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun yapacağını açıkladı.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekleniyor. İhracatta yıllık hedefe 3 ay erken ulaşıldı. Eylül'de yıllık ihracat 283,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
4: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
5: Metro FM.
6: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
8: Bir reklam.
9: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Diye talip dinleyici. O mazuliza kimiş abimişin zeynet.

0: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: stab a Louise when he shoots from distance. Bow.
1: Paraflycom.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklamlar.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Hamile futbol takımı bugün UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan hamile takım son sırada yer alırken

0: Limitsiz Metro FM.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
2: Metro FM'de

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Yandaş şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Ajansı organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Ümitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Metro FM. Limit

0: Reklam var.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Them want to wind them ways. Cause the fourth. Tell them poverty in the ace.

0: Petrol'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
2: Ziyas Fali İbdin Ekci. O mazuliz hakimiş abimişin

Hit Rap Müzik devam ediyor. 10 yılı deviren şarkılardan bir tanesi ama hala ofiste sizi hareketlendirmeye başarıyor. Hani şöyle etraf boş olsa kalkıp insanın dans edisi gelmiyor değil. Mark Ronson'un o dönemde çıkardığı albümünün ilk single oldu. Bruno Mars'la birlikte uzunca süre listelerde zirvede kaldı. Hem Amerika'da hem İngiltere'de ve 2016 yılı Grammy ödüllerinde de bu ikiliye Grammy ödülünü kazandırdı. Uptown Funk'u geride bırakıp 10 yıllardan bu yıllara Tame Impala'yla geliyoruz. Metro FM'de.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ'cinizin salla Metro Online devam ediyor.

0: DJ Cengiz İnsan adresinden benim ve şarkıyı bulun ve story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz. Bitmiş.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklama. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Ben de Cengiz Radyonuz'da haftanın ilk iş günü keyifli başladı, keyifli devam ediyor. Uzun ömürlü şarkılar arasına çoktan girdi bir Email Angel ve Bad Times. Gününüzü güzelleştirmeye geldi. Aramızda şanslı bir isim var, onun günü biraz daha fazla güzelleşecek. Mertcan Titiz. Saatin şanslı ismi sensin. Taylor Swift senin için radyonda.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. We're going to high. Let's go.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
0: Limitsiz hit müzik.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Boş kar servis noktalarında.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: İçer gün yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Bize yakın verdiler. Melisa'dan geldi. Mahalle için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sel adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu yepyeni şarkı için oylamaya hemen katılın story bölümünden.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda yepyeni hafta pazartesi günüyle başladı. Günün ikinci bölümünden sonuna giderken doğum günü partisi Mehtap Topbaş için gerçekleşiyor. 5 Eylül doğum günü Mehtap'ın ve bu güzel şarkıyla partisine eşlik ediyoruz. Doğum günü armağanımız Antonio ve Tony Dark Eyes'tan yepyeni bir Metro Family senin için radyonda. Bad geliyor. İyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için.

0: enerjik sahne performansı, cesur şarkıları ve kendine özgü tarzıyla bu geceyi kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro.

Metroline Cengiz Radyo'nuzda aklınızdan geçen tüm güzel şarkılar gününüzü, anınızı keyiflendirmeye devam ediyor. Metro FM TR Instagram adresinden Tuğçe Esma'nın favori şarkısı ulaştı. Rujel Ultranet'in Moving to the Sun'ın arkasına onu ekliyor ve Benny Benassi ile ortalığı ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Love is gonna save us. Tuğçe senin için radyo.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Rapor. Hit müzikte limit tanımayan tek radyo.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekleniyor. İhracatta yıllık hedefe 3 ay erken ulaşıldı. Eylül'de yıllık ihracat 283,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Limitsiz hit.
5: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermentasyon süreciyle öne çıkan

0: haftaya başladık. Umut dolu başladık. Böyle de devam edeceğiz. Zor başlayacağını tahmin edenler yine yanıldılar. Metro FM dünyasında her şey yolunda. En iyi müzik 7 gün 24 saat kulaklarınıza Peggy Goo onlardan biriyle geldi. Ayrıca Star'la birlikte Woman'la 16'ya adım attırdı bizi. Arkasından Tame Impala dinleme zamanı. Radyonuzda Loser.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
1: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Metro FM'de yeni mixtape müzik devam ediyor. J Balvin adını yıllar önce bu şarkıyla duymuştuk. Nereden baksanız 12-13 yılı devirmiş bir hittir. Tranquila, Latin dünyasından tüm evrene yayılan müthiş güzel şarkılardan biriydi. Şimdi Balkanlar üzerinden bize sıcacık rüzgarlar estiren Minelli'nin yeni şarkısını dinleyelim. Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla full option için radyonun sesini biraz daha aç.

Ve işte kocaman 3 saati böyle yedik bitirdik. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana Metro Online'da radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur hepiniz için. The Second Voice ve The Let Me Be ile gitme zamanı geldi. Aslan'ı arkam radyonuzda Around the World ile eve dönüş yolculuğunuza eşlik edecek. Yarın 14'te Metro FM'de görüşmek üzere.

0: almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekleniyor. İhracatta yıllık hedefe 3 ay erken ulaşıldı. Eylül'de yıllık ihracat 283,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
6: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro.

ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Nereyi seçerseniz seçin, yolculuk aynı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Adı Around the World. Rotada pazartesi sendromuna birebir bir reçete var, adı üstünde. Hayat basit, sadece yaşamayı bilmek gerekiyor. Afro House'un ya da genel olarak House'un bu yılki amiral gemilerinden biriyle yola enerjik devam ediyoruz. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Myzik'le radyonuzda. Life is simple. If you don't like something...

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Vokaliste, şarkı yazarı Skylar Grey'in müzik endüstrisiyle hırpalayıcı ilişkisinden ilhamla yazdığı nakaratıyla dev bir düet radyomuzdaydı. Şarkı 7 hafta Amerika'nın bir numarasında kaldı. Eminem'in en çok satan teklisi olarak hala kayıtlarda. Hatta klipteki Megan Fox aldığı ücreti bir kadın sığınma evine bağışladı. Eminem ve Rihanna'dan Love the Way You Lie radyomuzdaydı. Around the World'de, Metro FM'de. Dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Sıradaki parça Metro FM Top 20'nin demirbaşlarından. Aylardır listede yeni korumaya devam ediyor. Hatta kimseyi de içeriye almadığı kesin. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Temple City ve Self Aware radyomuzda. Limitsiz hit müzik. No.

0: keyfini çıkarın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

13 hafta ile 2020'lerin en uzun süre bir numarada kalan ismi, sahibini MTV ödüllerinde yılın yeni sanatçısı yapan rekor kıran parçayı dinlediniz. Şimdi Gözü Arena turnesinde Alex Warren'ın Ordinary parçası Around the World'de Metro FM'de remix ile radyonuzdaydı. Sıradaki sesin hikayesi ise yine internetten. Kuaförde resepsiyonistken kendi kaydettiği şarkıların 15 saniyelik kesitleriyle viral oldu ve işi bırakıp stüdyoya geçti. Doğru karar demek ki buydu. Bu yılki albümü Amerika'nın dans listesinde bir numaradaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dans ettiren parçalarından biri daha. Dance ve Slayer radyonuzda. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

Şarkıyı yazan Snoop Dogg'un anlattığına göre orijinali Prince William'ın bekarlığa veda partisi için yazılan parça. David Guetta Remix ile Avustralya'da, Fransa'da ya da dünyanın geri kalanında bir numaraya çıkan parti marşı radyonuzdaydı. Sweat. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda saat 19'a dek eve dönüş yolculuğundayız. Sıradaki nakaratın kökü aslında bir asırdan eski. 1918'de kaydedilen bir melodiden bugüne uzanan şarkıda 4 dil bir arada. Daha piyasaya çıkmadan 1 milyondan fazla videoda kullanıldı. Tiesto'nun yorumuyla dünya listelerinde ilk 15'e kadar yükseldi ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Hollandalı Sevda Liza ve Pablo Vittar, Alibi, Metro FM'de.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.
2: This is Radio Freedom.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

Amiri futbol takımı bugün UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan amiri takım son sırada yer alırken İtalya'nın 4 puanı bulunuyor. Milliler bugüne kadar İtalya ile oynanan 17 maçta galip gelemedi. Milliler tarihinde ilk İtalya galibiyetini almak için bugün sahaya çıkacak. Maç saat 21.45'te. Beşiktaş olağanüstü genel kurulunda seçime tek aday giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkan seçildi. MHK olaylarıyla ilgili konuşan Serdal Adalı, gerekirse liglere ara verilsin dedi. TFF yeni MHK atanana kadar hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun yapacağını

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekliyor.

30 yıldır elektronik müziğin lokomotifi. İngiliz ikilinin bu yıl Apex filminde Charlize Theron'un karizması sayesinde yeniden listelere dönen 11 yıllık parçası. Yola devam marşı kulaklarınızdaydı. The Chemical Brothers, Go! Around the World'de, Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyomuzda. Eve dönüş yolculuğunda sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World'un rotasını takip ediyoruz. Sıradaki yorumun sahibini kimse tanımıyor. Kimliğini açıklamayan gizemli bir proje. Belçikalı ustanın hem Belçika'da hem Fransa'da bir numara olan 2013 klasiğini bugüne taşır ve çıktığı ilk ayda 10 milyonlarca kez dinlendi. Bakın 10 milyonlar diyorum. Orijinalin klibi 1 milyar izleme yaşayan ikinci Fransız şarkıydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Newsweek tarafından dünyanın en viral parçalarından biri olarak ilan edilen Chill 77 yorumuyla Papa Utze radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenilen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the World.
4: Devam ediyoruz.
6: Ziyas Falif Dilekci. O Mazuliza Kimiş Abimiş'in Zeynep.

hiç niyeti olduğunu zannetmediğim parça La Cazette ve Guendo'dan L.O.V. Around the World'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Eve dönüş yolculuğundayız. Around the World'de sıradaki sesi zaten çok iyi tanıyorsunuz. 2 yıl önce Paris'te olimpiyat açılışında Sen kıyısında dünyaya seslendi. 6 milyar dinlenme yaşayan kataloğuyla Fransa'da en çok dinlenen pop yıldızlardan biri. Bu şarkı Fransa'da elmas sertifikalı, adıysa Argo'da ispiyoncu demek. Remix'te yanında Amerikalı bir rapçi olsa da tek başına Stade de France'ı doldurabilecek biri. Limitsiz

ikili Another'dan bu yılın yaz marşı seçilen parça radyonuzdaydı. Around the World'de Talk to You. Sıradaki hit resmen bir şakadan piyasaya çıktı. It's Friday diye dans eden ikilinin viral videosu Riton tarafından internette bulundu ve 90'ların Push the Feeling On klasiğinin üzerine oturttu. Sonuçta iki ülkede bir numara, 1 milyar dinlenmenin üzerine çıkış. Riton ikili için sosyal medyayı kullanmasına izin verilmesi gereken tek insanlar demişti. Pazartesiyiz ama kusura bakmayın, cuma neşesi bugünden geldi. Ya da geçtiğimiz hafta sonundan kaldığında söyleyebiliriz. Çünkü doğum günümü kutladığımı ve birkaç gün sürdüğünü düşünürsek normal diyebiliriz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Riton, Nightcrawlers, Mufasa ve Hype Man'den Friday radyonuzda. Metro FM'desin.

0: Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

haftanın ilk eve dönüş yolculuğunda son durağa doğru geliyoruz ama bu durak sadece benim için. Çünkü siz eve dönüş yolculuğuna da devam edebilirsiniz geceye doğru da. Around the World'de Ibiza üzerinden geldiğimiz son durakta bu itirafı Norveçli Steve'in remix'i dünya hitine çevirdi. İngiltere'de 4 hafta bir numarada kaldı. Sahibi sonra rotayı hayata çevirdi. Amerika'yı yürüyerek geçti. Yolda yılan soktu. İyileşip kaldığı yerden yürümeye devam etti. Ardından Everest'in zirvesine tırmandı. Bu yılda bir devam şarkısıyla Ibiza'ya geri döndü. Mike Posner'dan I Took a Pill in Ibiza radyonuzdaydı. Veda parçamızsa tarih yazan bir remix'ten. Jenny Lee Buhal şarkıyı Amerika'da ilk 10'a yükseltti ve Tame Impala tarihinin ilk top 10 hitini görmüş oldu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yarın aynı saate yine yola çıkıyoruz. 17-19 arasında eve dönüş yolculuğu için Around the World'da olun. Tame Impala, Jenny ve Metro FM'in eski bir numarası. Dracula radyonuzda. Limitsiz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Salı gününden geçerli motorinin litre fiyatında 4,95 lira indirim bekleniyor. İhracatta yıllık HDP 3 ay erken ulaşıldı. Eylül'de yıllık ihracat 283,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Petrol'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Amerika futbol takımı bugün UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan Amerika takım son sırada yer alırken İtalya'nın 4 puanı bulunuyor. Milliler bugüne kadar İtalya ile oynanan 17 maçta galip gelemedi. Milliler tarihinde ilk İtalya galibiyetini almak için bugün sahaya çıkacak. Maç saat 21.45'te. Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçime tek aday giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkan seçildi. MHK olaylarıyla ilgili konuşan Serdal Adalı, gerekirse diklere ara verirsin dedi. TFF yeni MHK atanana kadar hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun yapacağını açıkladı.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you. Forever Metro.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası
1: Metro FM. Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: limitsiz.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?